Mezar taşının altında bul beni. Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında, Plaza del Mayo'da. Anne bul beni Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bart'ın İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni, bul beni. Bir sabah, bir sabah.